Ya selamat sore Cak Tol Bakso ya. Bakso Karima Karisma. Bu Sri Purnomo, terima kasih Bu Sri. Bu Sri Utami juga.